0: şirin.
1: Yüzündeki yaralardan öpüş yere, diş yere, hiç de
0: yaralardan öpüş yere, diş yere.

0: Kalada dindi mancak başında yeşil sancak.
1: Kalada dindi mancak başında yeşil sancak.
0: Ne kız oldum ne gelin ateşe yandım ancak.
1: Ne kız oldum ne gelin ateşe yandım ancak.
0: Kalanım.

Gökten her biri düşer bir fele. Vay fele be. Ay oy. Aman bu dünya bu çarptır, bu devrandır. Her biri bir çeşitle girer bir göle.

Hanım başın sağ ola, sağ ola. Emin ol ki seni tek gördüm, gözlerim dola. Vah beni vay, vay dünya vay. Vay tek bıraktın dünya vay, vay vay. Eyvah ey.

Geçtir bu bize bir geçittir, bir kervandır ey, kervandır ey. Kimi evvel gider, kimi sonu takip eder. Bu bize yolu rehvandır. Vay dünya vay, vay, vay, vay beni vay.